Ninglana na wea timadela ze timboma pache yolera ingezana bato pimara ponywele no bo chimbi nota bira bira dio angwela bira bira ariyo bicha ngwen jiru ni aelmen komiyore.